0: tengo var.
1: Bizde YouTube, bizde giderim mi? İyisin de gitmiş kral. İyisin gerçi Maximus. Maximus.
2: Valkrat, ragazzi.